futbol boyunca dünya şampiyonatın kursu tülünün resmi devirçisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatın kursu tülünün resmi yönüktüşü Coca-Cola.